0: Ngoba uzamani macabanga wezibofu lotangela emadala farm wamanje ngiyi night shift ngithi all in order ngizocela ngidlalela ingoma yazinqa umalo yethu yadura amateko awema banking ngiyabonga.
1: Uhleli noSiyabonga Mjwaha kuyizwi lomzansi. Uhleli noSiyabonga Mjwaha kuyizwi lomzansi. Izwi lomzansi. Night shift 12 to 3 kuyizwi lomzansi. Night shift 12 to 3 kuyizwi lomzansi. Uhleli noSiyabonga Mjwaha kuyizwi lomzansi. Uhleli noSiyabonga Mjwaha kuyizwi lomzansi.

0: 4 yasezulwini ngo 4 ekseni izwi lomzansi FM
1: uyewonguye asiya kubonga kusiyethu siya kubonga

0: Na ekecha inkosi yasephakamile.
1: Amen.
0: Lo okhulumayo ozalwa inkosi abamthethwa, inkosi kwamthethwa. Inkosi yabekwa ushele.
1: Amen.
0: Ekuthi noma kukhona inkosi wamthethwa njalo kuyekushele. Ngizocela ukumukela isihlalo. Ungamukelela ngingoma 25. Ivesi nje lilodwa ongangisiza ngiyibhimbi yabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona ngiyabona